double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O, double O,